0: 20 km车跑2圈，手机全部放下，开始。
1: Bu oynadığımız diğer vaktimizde hem böyle azaz işlerimizin taşlayıp kilimiz kilip hem üyeden bir hoşallık tapkandan sırt özara bir kürşe bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüz hem de bir jip ötküzülgen marcandek duyguda bulmuşsak bizim kumandetkiler mesela çizilip gelse o neticemiz bana yakışı bulmaydı.
2: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。9月，新疆瓜果到了采摘季。
3: 这也是热河漫无不利、最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
4: 好吃。
2: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
5: Kızıkışım için yani o dükkanın takası mecbur oldum. Kendim ve Latiyon'a hem de şunun yanında. Yani bunun bazarı yakışı hazır.
6: Sıkım birinci
5: ile. Nasıl olalım? Birinci ile sıkı olmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an. Bana meşgı pek yakışı hazır. Teyirlerimiz bu kadar.
6: Şaylıkken.
5: Sana.
2: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
7: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
8: 好。
9: 总干大的发子嘞，准备来嘛，挺好了耶。

0: Kazını kasıt olup geçse.
1: Burunlu bir yaşlanan
0: mı? He? Vatiyon varsa bir sana mandan din bulutke.
1: Çarak.
2: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛。临阵换将，十一号乌布里阿西姆成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西姆想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热赫曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
3: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
4: 新疆水军运动、西北水军运动，那么全国总决赛嘛，开始了。Meydanga çıkan vaktimizde pekkat ciddi bir şey olmuşsun. Bizi insanın bir şey yapmaydı. Nage. Bunun o şu okşar. Biz de şey iki kule, iki kutu var. Gel şu an. Cuma.
2: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
5: Emma top oynayanda kaydım hiç ahlaklık aşağı kanaat kalımız şilte orunsuz işini katı kılmay emir düycan bolsa anda balınınki şu KPN tanışıp hep mansak bulup da ben en tüncü beden şükür diye tutulumu efsulandım. Üzerimden ki şu düycanlık salayetinde, düycanlık vazifemle ada kullanmadım.
4: Hey! Müdafiye perdesine koynat durun lan.
6: Cüret!
2: 江苏队利用主场优势逼平新疆乐普图。
5: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərin pişənməyə təşkil olduğun ki, hissiyatın nazır tıllan təsirləş patlət bilən. Bək yapışlandım, bək pişəmən qaldım.
2: Mey olə 球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
7: 来猜一下地啊。
4: Anasına bir de dinleyelim ha. Çıkın ağrıdan. Anasını bir de dinleyelim anıken.
7: Bir gepli versen.
4: Ha canın çıkarsana çıkarma daha ya.
7: Vay da selikarttan var mı? Daha kat çıktı versen. Yandırın bir hem de yapma ağzı.
4: Yap çıktı ve dinleyelim ben.
7: Çıkın ağrıdan bana. Çıkın ağrıdan ama. Bacan sen ben baktım ben aldım. Ben keynimden baktım ben.
4: Bak Allah Allah.
7: Güle güle güle gel yok sende.
4: Hey. Ben bu sağlıkla bela oynayla. Ben bu sağlıkla bela oynayla valla. Yardımın olsun. Yine onu çıkarsın ama prizem ben bakmaz kes.
7: Yana yana yana! Get it boy!
5: Siz kançık ters kegen müsabıkaya ve kanda oynayan top. Niye oynayımız, niye misiyat verilmez?
7: Kaldı.
5: Niye uyan kuyumuz bir yer değil mi?
4: Kaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
5: Aşık kişiyle sevdiğinden hem de onu uyuyuyor hem de onu uçurup. Aşık netice olan o iştiyak hem de bu sıçılışın değil mi?
4: Kanda kılımız hem de. O gibi
5: değişmeyeler. Uyandık, ustacılık koyuz bu arada. Ustacılığa uyancılık ulaştık koyuz bu arada. Biz niye uyan koyuz, biz topuyla neticemize olmayıydı da.
4: Ne olur, o ne bunu yendin ki, onu gelmeyelim. Kudan, kudan.

0: Gelenin kalçma, rahman canım yok.
1: Yine yerim de.
2: Hey, çuva havyun. Jayo.
3: Bu top jumlaq nəsə utturuş degan bu turdu. Ussaq, uttusaq, hamısımız qayğıdımı, xoşallıqdımı tən bərman bolamız.
4: Ha, qavran da üzümüzdəki təqdirimi üzümüz belgiləyirdi o vaxtda. Fırsatnə çıxın tutmasaq olmaydı. Kallanmışlar.
1: Kiler kadın bağımlı kutmayımız bu ne? Kilerleyimiz ben kutmayım ya. Ters geldi. Çım oynar. Lan ben kutmayız. Nukusa kutu yedim etmeyi vermiş kendim. Çım oynayla bir tane bizden oldu bu.
4: Kalabalık lan. Kalabalık lan.
5: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
6: 新疆
7: 加油！
6: 开始
7: 加油！
6: 越复活
7: 加油！加油！加油！
8: Bek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bombadı. Lekin ayağım bek benden geldi. Hem teptim. Hem mağatım bu nevet mağatım diyeyim.
5: Rahman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
6: 太感动了！
5: 做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，踏实杯旋即开烧。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖，一座西部小城就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。
8: Basta.
9: Lai zi shi jie ge di de ren men, xiang ju zai zhe pian duo yuan bao rong de tu di.开启属于自己的人生旅程。巴基斯坦商人传承家业，拓展新业。英国学者用镜头记录风土人情。古巴教练守护少年拳击梦想。比利时耕耘者20年扎根沃土。英国旅行者以真心融入烟火日常。他们跨越山海与文化，在坚守中追逐热爱，在相遇中传递温暖。记录中国，敬请关注无心归处。